Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

mahalle maaşlılara tahammülüm yok artık. Ya beni adam gibisi ya da çek git yoluna. Bir gülüş, bir salınırsa tek verebildiğini istemez. Tutku isterim ve delice sevmek. Bir coştu mu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim, yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki, ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman, ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

toprağına saklarım talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim düşe.

benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Yayalar yol kenarında yürürken araç trafiğine dikkat etmelidir. Özellikle gece saatlerinde görünür olmak büyük önem taşır. Açık renkli kıyafetler veya reflektif malzemeler kullanmak güvenliği artırır. Bu uygulama kazaların önlenmesine yardımcı olur.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Reklam.
1: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yeni bir günün başlangıcından 5 Ağustos sabahından günaydın. Herkese haftanın ortası çarşamba sabahını karşılıyoruz Slow Türk'te. Ben Didem, hafta içi her sabah olduğu üzere başlayan yeni güne özel şarkılarla eşlik etmek üzere mikrofonumun başındayım. Güzel bir gün, mutlu bir sabah diliyorum herkese. Zor

0: beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul ve Ankara 52 kötü, İzmir 62 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 60'la hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
4: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil budur hissi.
8: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
9: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
11: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.
1: Slow.

Hava sıcaklıkları genellikle mevsim normalleri civarında seyretmekte. Güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor bu çarşamba gününde. Kuzey Ege'de sert rüzgarlar etkisini göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki birkaç gününde bu şekilde geçmesi tahmin edilmekte, aklınızda olsun. Günaydın herkese.

0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 4 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.07 değer kazancıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.54, euro 54.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.232, çeyrek altın 10.568 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle. Avea çok iyi ya,
1: çok iyi ya Avea. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

Bazen ilişkilerde karşımızdakilere fark etmeden ederinden çok daha fazla değer veriyoruz. Bir söze günlerce takılabiliyoruz, bir mesajı bekliyoruz, bir tebessümle fazladan mutlu oluyoruz. Sonra bir gün anlıyoruz ki bizim verdiğimiz anlamla karşımızdakinin verdiği anlam aynı değilmiş aslında. En çok yoran da zaten bu değil mi? Bir insanın olduğu haline değil de bizim ona yüklediğimiz değere bağlanmak. Yani biraz hayal gücümüzü kullanmak. Slow Türk'te bu sabah da şarkılar bazen hayal kırıklıklarını, bazen de beklediğimizden daha güzel olan tatlı hayat sürprizlerini anlatıyor. Yaşamın içinde ne varsa şarkılarla bizlerle olmaya devam ediyor. Günaydın.

0: güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1.700.000 TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliç Ok Meydanı aralıklı yoğun. Temde Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye, Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Sizde de öyle olur mu? Ben eskiden anlatmaya çalışırdım, ısrar ederdim. Belki bu cümlem değiştirir, belki bu kez anlar diye uğraşırdım. Şimdi ise daha farklı bakıyorum. Çünkü öğrendim ki biri değişmeye kendisi karar vermeden kimse onu değiştiremiyor. Siz istediğiniz kadar çabalayın, gösterdiğiniz, harcadığınız sevgi, emek, sabır hiçbiri yetmiyor. O yüzden artık birinin değişmesi için çabalamak yerine bana iyi gelmeyen yerden sessizce uzaklaşmayı tercih ediyorum. Çünkü en iyisi kendi huzurumuzu korumayı seçmek oluyor.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul ve Ankara 52 kötü, İzmir 62 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 60'la hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hem

0: Merkez.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bazen insanın bir gerçeği fark etmesi için onu sesli söylemesi gerekiyor. Kafamızın içinde bir düşünce halindeyken, oradayken çok mantıklı geliyor. Ama aynı cümleyi sesli söylediğimizde bir anda eksikleri, çelişkileri ortaya çıkıyor. Bu yüzden anlatmak, paylaşmak çok kıymetli. Bazen karşımızdakinden cevap almak için anlatmayız. Kendi sesimizi duymak için konuşuruz. Bu da bize iyi gelir. Slow Türk'te şarkılar da bu sabah kalbimizden, aklımızdan geçenleri seslendiriyor. Dön.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
3: Pilot garaj şoka ekspertiz.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot garaj şoka ekspertiz.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: fırsatı kaçırma. Getir,
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

Yeni bir güne günaydın deme zamanı. Siz de bu sabah sevdiklerinize Slow Türk'ten seslenmek isterseniz ya da kalbinizden geçenleri günaydınınızla herkese duyurmak isterseniz bize bir mesaj yazmanız yeterli. 549

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Motosikletler yayalara ayrılmış yollarda kullanılamaz. Bu alanlar yalnızca yayaların güvenli şekilde hareket etmesi için ayrılmıştır. Bu kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır. Trafik düzeni için yol ayrımları önemlidir.

0: fırsatı kaçırma. Getir, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

5 Ağustos Çarşamba, yeni günün günaydınlarını şarkılarımızla buluşturmaya başlayalım. Annem, babam, ablamla beraber Çeşme'ye gidiyoruz. Şarkıların doğru adresi Slow Türkiye dinliyoruz demişler. İyi yolculuklar ve iyi tatiller dileyerek armağan edelim. Amasya'dan Mahmut Kaya tüm emekçilere armağan ediyor. Ankara'dan Murat içinde oluyor şarkımız. 549-659-66-0 siz de günaydın mesajlarınızla bize ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle

0: sualtı zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.

0: biz.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Kamu spotu.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: sunuyor.
1: Sakin, ritimli, duygu dolu şarkılarla çarşambaya günaydın demeye devam ediyoruz. Slow Türk'te İzmir'de Şenol bizi dinliyor. Tüm çalışanlar ve canımdan çok sevdiğim eşime gelsin. Tüm gün kulağımız sizde demiş. Kocaman sevgiler gönderelim. Bu yıl YKS'ye giriyorum. Bu saate kadar hiç uyumadan çalıştım. Akşama kadar da devam edeceğim. Umarım herkes emeklerinin karşılığını alır demiş bir dinleyicimiz. Bu kadar çaba umarım karşılıksız kalmayacaktır ama uykunun da çok önemli olduğunu unutmayalım. Bizden de küçük bir hatırlatma olsun. Bursa'dan Mehmet de güne sizinle başlamak çok güzel. Biricik sevgili eşim Dile'ye armağan ediyorum demiş. Mutluluğunuz daim olsun diyerek armağan edelim bu şarkıyı size de. 549-659-66-00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 4 Ağustos Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.07 değer kazancıyla 13.688 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.54, euro 54.78'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.232, çeyrek altın 10.568 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Garaj Oto Ekspertiz.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
7: Günlünün

Sevdiğimiz şarkılar kulaklarımızda, yeni güne günaydını paylaşmayı sürdürelim. Konya'dan Emin selamlar göndermiş. İnsanlar neden mutsuz anlamıyorum. Mutluluğun formülü çok kolay, bir kahve, bir slow turk demiş. Ah keşke bu kadar kolay olsa gerçekten. Şerife Nisa Cantekin ve Osman Çiçek'e armağan ediyor. Bizden de selamlar. Füsun için çalalım bu şarkıyı. Bilecik'te Orhan bizi dinliyor. Ailesiyle kahvaltı sofrasında çok selamlarını iletmiş. 549 659 66 00 siz de günaydınınızla bize ulaşabilirsiniz.

kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Herkese mutlu sabahlar, günün 10. saatini paylaşıyoruz. Ben Didem, günaydın mesajlarıyla eşlik ediyorum sizlere. Furkan Muğla'dan selamlarını göndermiş. Tarlamızdan eve dönüş yolundayız. Birazdan kahvaltıda dinlemeye devam edeceğiz diyor. Kolaylıklar dileyelim, bol hasatlar dileyelim. Her sabah güne sizinle başlamak çok keyifli diyen Katibeden Fiyakalı Memura armağan oluyormuş şarkımız. Bursa'dan Dilek, canım eşim Mehmet'e her an kalbimdesin, günün harika geçsin Dilek iletmiş. Adana'dan Emine içinde olacak şarkımız. 549 659 66 00 siz de bize ulaşabilirsiniz.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul ve Ankara 52 kötü, İzmir 62 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 60'la hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima hava kalite indeksini sundu.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
1: hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Erçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Erçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

Snow Türk'te bu sabahın son günaydın mesajlarına sıra geldi. İstanbul'da Kaan, Adem, Onur ve Meltem iş yerlerinde bizleri dinliyorlarmış. Tüm sevdiklerine, tüm çalışanlara kolay gelsin dileklerini armağan etmişler. Şenur şu anda WhatsApp grubundaki kız arkadaşlarıma laf yetiştirirken sizi dinliyorum demiş. Canım kız arkadaşlarım için olsun şarkı diyor. Oğuzhan Malatya'dan selamlarını göndermiş. Tüm çalışanlara kolaylıklarla dolu bir çalışma günü dilemiş ve bu sabah mesajlarıyla bize ulaşıp günümüzü güzelleştiren tüm dinleyenlerimize de armağan edelim bu şarkıyı.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.686 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.369, çeyrek altın 10.800 liradan alıcı buluyor. Güzellikler
0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu

0: girişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Bugün de en özel şarkılarla eşlik ettik Slow Türk'te. Gününüz nasıl başladı bilmiyorum ama devamı umarım gönlünüzce gelir. Slow Türk'te ben Didem. Zaman bugünlük benim için veda vakti. Birazdan Haluk Sarıtaş sizlerle.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle

0: tatlı zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Durma Yürüsene. Melike Şahin radyonuz saydı. Slow Trip'ten herkese günaydın. 5 Ağustos Çarşamba günü yaşıyoruz. Haluk Sarıtaş ben. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkılarla yaklaşık 4 saat boyunca yanı başınızda olacağım.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Aslanlar gerçekten ormanların kralı mıdır? Ormanların kralı olarak bilinseler de aslanların büyük kısmı savanalarda, otlaklarda ve çalılık bölgelerde yaşar. Özellikle de Afrika aslanları. Sadece hayatta kalan son Asya aslanı topluluğu, Hindistan'daki Gir Ulusal Parkı ve yaban hayatı koruma alanındaki ormanlık bir bölgede yaşamlarını sürdürüyor.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: birlikte bulacaksın. Reklam.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri araçlarını iki elle kullanmalıdır. Tek elle sürüş yapmak kontrol kaybına neden olabilir. Bu durum kazalara yol açabilir. Trafik güvenliği için her zaman direksiyon kontrolü sağlanmalıdır.

nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

Murat Göğbakan, diğer yarım radyomuzdaydı Slowtruck'te. Bakalım bu çarşamba gününe hangi şarkıları kimlere armağan edeceksiniz? İstek hattımız devrede. 549-659-66-0 549-659-66-0'a sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sizler bunu yaparken biz de Gökhan Türkmen'e kulak verelim. Kendine özgü tarzıyla bir kez daha söylediği şarkı Yol Arkadaşım Slowtruck'te. Yol

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle

0: tatlı zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

%15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: Sevdiğim Seni Bir Kere, Teoman, geride bıraktığımız isimli Slow Türk'te istek hattımız devreye girdi hemen. Sizlerden gelen sesli mesajları dinlemeye başlayalım.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ben Berra. Bugün LGS açıklandı ve kardeşim Pursaklar Ay Yıldız Anadolu Lisesi'ni kazanmış. Onu tebrik ediyorum buradan. Dolayısıyla sıradaki şarkıyı da ona armağan ediyorum. İyi yayınlar, sevgiler.
0: Teşekkürler, biz de tebrik edelim. Başarılar dileyelim ve sıradaki şarkıyı ona armağan edelim.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar. Hep seninle Mitsubishi Elektrik
1: Klima. Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul ve Ankara 52 kötü, İzmir 62 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 60'la hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: Biz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Haydi. Nescafe Express modunu

0: epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bu aşk fazla sana. Aşk... Şebnem Ferah radyonuzdaydı. Sesli mesajlar devam ediyor.
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: Eskişehir'den tüm Slow Türk dinleyicilerine ve eşime selamlar. Sizden eşim için Tarkan'ın Kış Güneşi parçasını istiyorum. Herkese iyi eğlenceler.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.686 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.94'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.369, çeyrek altın 10.800 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradyo, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

0: Emre Fel bir gültünle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar devam ediyor. Şu an yolda olan dinleyicilerimiz de var. Hemen kulak verelim.
1: Merhaba Slow Türk. Ben Ankara'dan Hilal'im. Şu an ailemle birlikte tatil yolculuğundayız. Arabada sizi dinliyoruz. Eşim ve kızım için güzel bir şarkı istiyorum. Siz hangisini çalmak isterseniz.
0: Peki öncelikle iyi yolculuklar diliyorum. Sonrasında sıradaki şarkıyı size de armağan edeceğim. Peki o şarkı ne?
2: Merhaba, ben İstanbul Zeytinburnu'ndan Fatih Gür. Sibel Can'dan Kıyamam parçasını çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. O zaman Sibel Can ve APO. Kıyamam Slow Türk'te sizlerle. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: Geçtiğimiz günlerde çıkarmış olduğu şarkısı Gidişat'ta Tantaşçı Radyonuz'daydı. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Çok sevdiğim eşim Filiz için Eylem Aktaş'tan Yüreğimden Tut şarkısını istiyorum.
0: O zaman biz de hemen çalıyoruz. Eylem Aktaş, Yüreğimden Tut'la Slow Türk'te.

güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

his. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: şimdi çok kolay.
1: Başımda belalar, Poizi, radyonuz saati, Slow Türk'te, sesli mesajlarda bir Adana'ya gidelim.
2: Adana'dan Arif ben, selamlar Haluk abi.
1: Selamlar.
2: Bu işin duayeni.
1: Estağfurullah.
2: Sen radyoya geldiğinde La Liga izler gibi oturduğum yerde Wimbledon tenis turnuvasını atmosferini içimde hisseder gibi kulağım sende dinliyorum. Bana bu keyfi yaşattığın için teşekkür ediyorum. Bir parça rica ediyorum abi. Şeyden, Barış Manço'dan Ömrümün Son Baharında çalarsan çok sevinirim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
1: Bu güzel sözlerin için ben teşekkür ederim. Şarkın şu an radyonda.

0: Sevgiyle rahmet anıyoruz Barış Manço, ömrümün sonbaharında. Radyomuzda ayrı bir Sakarya'ya gidelim.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Ben Sakarya'dan Fatoş. Sizden Bir Daha Sevmek Yok adlı şarkı çalmanızı rica ediyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: bu yazın en çok dinlenen şarkılarından bir tanesi oldu. Ara Beni ile Hadise radyonuzdaydı. Bakalım sıradaki istek ne?
1: Merhaba Haluk Bey,
0: merhaba.
1: İyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Bugün yine Kütahya'dan ulaşıyoruz. Bugün sizden Semih Cenk'ten Çıkmaz Bir Sokakta şarkısını istiyorum. Bu şarkı sevildiği halde kıymet bilinmeyen herkese gelsin. Kıymeti bilinmeyen herkese gelsin.

0: Semih Cenk çıkmaz bir sokakta. Radyonun sahibi Bursa'ya gidelim.
1: Merhaba Ozuk Bey. Ben Bursa'dan Murat Başaran.
0: Merhaba.
1: Candan Erçetin'den Yalan şarkısını istiyorum. Çalarsanız memnun olurum. Teşekkür ederim.

0: Herkes aynı hayatta. Mehmet Erdem radyonuzdaydı. Kütahya'dayız.
1: Merhaba Haluk Bey, merhaba Slow Türk ailesi. Kütahya'dan herkese sevgiler, selamlar. Yine aşkın frekansı Slow Türk'teyiz. Her zaman olduğu gibi. İyi ki varsınız. Ben bugün çok özlediğim can dostum için Sertab Erener'den Bu Böyle şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bir

0: Manifest ve Ajda Pekkan hileliyle radyonuz saydı. Bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: İyi yayınlar. Öncelikle bu kadar kaliteli bir yayın yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Bizim için bir şarkı seçmenizi rica ediyoruz. İstanbul'dan Gökhan ben. Ayrıca bu akşam Fenerbahçe'nize de başarılar diliyorum. İyi yayınlar.
0: Ben de başarılar diliyorum Fenerbahçe'ye ve sıradaki şarkıyı armağan ediyorum.

0: Kayahan, Sensiz Olmaz Ki radyonuzdaydı. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Bakalım dinleyicimiz neler söylemiş.
1: Yasin, Biricik Ustam Önder Koç için şarkı istiyorum. Aramız şu an biraz bozuk olabilir ama düzelmesini çok istiyorum. Biraz da benim hatam var. Şarkı olarak Manifest'ten Toz Pembe istiyorum. Kendisi çok seviyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Manifest, az önce çaldık mesajını, şimdi gördüm. Usta çırak arasında olur böyle şeyler. Ben biraz sonra barışacağınızı düşünüyorum. Çaldığım şarkıyı da Önder Usta'na armağan ediyorum.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle

0: Zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Blok 3 Sebebi Yar. Radyonuz sayede Slow Türk'te bu kez Niğde'deyiz.
1: Merhaba Haluk Bey. Niğde'den Arzu ben.
0: Merhaba.
1: Murat Boz'dan Kalamam arkadaşı. Özge ve Emre için çalarsanız sevinirim. Sizi çok seviyoruz. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
0: Biz de sizleri çok seviyoruz. Teşekkür ederiz. Kalamam arkadaşlar, Murat Boz radyonuzda.

0: insan sevdiğine böyle yapar mı? Ara beni lütfen. Kenan Doğulu geride bıraktığımız isimdi. Nazan önce listeyi var.
1: Merhaba Haluk Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler.
1: Uşak'tan dinliyorum sizi. Sizden Nazan Öncel Beni Hatırla şarkısını istiyorum. Katibe'den Fiyakalı'ya gelsin bu şarkı. Hoşça kalın, teşekkür ederim.

0: kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri kask takmak zorundadır. Kask, baş yaralanmalarını önleyen en önemli güvenlik ekipmanıdır. Hem sürücüler hem de yolcular kask kullanmalıdır.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
2: Avea çok iyi ya, çok iyi ya Avea.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Slow Türk'te sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım sıradaki istek neymiş?
1: İyi yayınlar, selamlar İstanbul'dan sevgiler Haluk Bey. Yüz yüzeyken konuşuruz. Dinle beni bir şarkısını çalarsanız çok memnun olurum. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Ersay Üner, selamla radyonuzdaydı. Gönderdiğiniz bütün sesli mesajlar için teşekkür ederiz. Haluk Sarıtaş ben. Bu gece tam 12'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. Mutlu günler herkese. Hoşça kal Türkiye.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Dünyadaki 5 okyanusun en küçüğü Arktik Okyanusu'dur. Kuzey Kutup bölgesinde yer alan Arktik Okyanusu birçok takım adayla Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika kıtalarıyla çevrilidir. Arktik Okyanusu dünyanın en küçük okyanusu olmasına rağmen yaklaşık 14 milyon kilometre karelik alanıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 1,5 katı büyüklüğündedir. Arktik Okyanusu boyut olarak küçük olmasının yanı sıra derinlik olarak da en sığ okyanustur.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Doğu Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

herkese merhaba. Zor, sıcak bir hafta ortasındayız. Çarşamba gününün devamında 4 saat birlikte geçirmek üzere bugünkü yayınımızı da çok güzel şarkılarla başlatıyoruz. 19'a dek ben Şeyma Şener, sizlerleyim. Keyifli saatler. Sen bile...

0: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Bugün sularınızı yanı başınızdan ayırmayı ihmal etmeyin. Her zaman sıcak havada söylüyoruz su alımını arttırın diye, ama böylesi yoğun sıcaklarda hiç ihmal etmeyin sevgili dinleyiciler. Hatta geçtiğimiz günlerde konuşmuştuk, çalışanlar ve gün boyu kahve içenler her kahve başına bu sıcak havada sağlığınız için bir bardakta su içmeniz gerektiğini söylemişti uzmanlar. Bunun da hatırlatmasını yapalım ve kendimizi güzel şarkılarımıza bırakalım.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.622 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.98'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.434, çeyrek altını 10.911 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

Hafta ortasında akşam üzerine yaklaşıyoruz. Yeni bölüme ilerlerken de artık mesajlarınızı almaya başlıyoruz. Hafta içi her gün yaptığımız gibi biraz da dinleyicilerimizin günü nasıl geçiyor, şarkıları kimlerle paylaşacaklar, bize hangi duygularını aktaracaklar öğrenelim. Siz yazın, ben de birazdan yayında okumaya başlıyorum mesajlarınızı. WhatsApp numaramız 549-659-66-0 549-659-66-0'a mesajlarınızı bekliyorum.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Avcılar Florya, Mert Erşir'in Evler, Haliç Ok Meydanı, Altınşehir Firuzköy, Bayrampaşa Mahmut Bey, Ok Meydanı, Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir, Sancaktepe Ümraniye çevresi yavaş ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Asya istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış

Sizle birlikte akşamın ilk mesajlarını da iletmeye başlamak istiyorum. Çok da anlamlı bir mesajla başlayacağız. Dinleyicimiz şöyle söylemiş: eşler arasındaki en güzel şey sevgiyle birbirine sahip çıkmak, zor günlerde omuz omuza durmak ve her şeye rağmen sadakatle birbirinin yanında olmaktır. Çünkü gerçek sevgi sadece güzel günleri değil, hayatın tüm yükünü birlikte taşımaktır. Sıradaki şarkı sevgili eşim Behzat'a ve kendime gelsin diyor Ebru. Bu güzel mesaj için teşekkür ediyoruz. Zaten aşk öyle bir şey değil mi? İyi günde, kötü günde diye boşuna denilmiyor değil mi? Bu güzel aşka gönderelim sıradaki şarkıyı. Kayseri'den bir dinleyicimiz selamlarını göndermiş, ismini yazmamış ama onun için de çalalım ve Kayseri'ye de selamlar.

0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul ve Ankara 52 kötü, İzmir 62 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 60'la hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sundu.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Reklam.
4: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Hemen güzel şarkımızı kimlere çalacağımıza bakalım. Çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. Yeğenim Kuzey Poyraz adına istiyorum. Sıradaki şarkıyı demiş, Perihan yazmış bu mesajı onun için ve yeğeni için ve tüm çalışanlar için çalalım tabii ki. Erzurum'dan Faruk, sıradaki şarkıyı şimdi kreşin önünde beklediğim canım kızım ve onu almaya giden canım eşim için istiyorum diyor. Kızınıza ve eşinize selamlar, sevgilerimi gönderiyoruz şarkımızı. İzmir'den Füsun her gün olduğu gibi radyosu başında şarkısını bekliyor. Ona da çalalım.

0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.629 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.408, çeyrek altın 10.867 liradan alıcı buluyor.
0: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'u
4: ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Bir bölümü daha tamamlarken bir de Adana'ya bir şarkı çalacağız. Adana Seyhan'dan dinleyicimiz Yakup Çiftçi'den Burçak Kaya'ya gidiyor bu keyifli şarkı.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: kurallarını sunar.
1: Motosikletlerde belirlenen kapasitenin üzerinde yolcu taşımak yasaktır. Fazla yolcu taşımak dengeyi bozar ve kazalara yol açabilir. Sürücüler araçlarına teknik sınırlarına uymalıdır. Bu kural yol güvenliğini artırır.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bir

0: Benim iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
3: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
4: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Radyolarını yeni açıp aramıza yeni katılan herkese hatırlatmak istiyorum. Ben Şeyma Şener, mikrofon başındayım sevgili dinleyiciler. Biz 2 saati geride bıraktık yayınımızda ama yine aynı keyifle geçecek. En güzel aşk şarkılarını duyacağınız yepyeni bir 2 saatimiz var önümüzde birlikte geçireceğimiz.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle sizi

0: yeraltı zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Akbank. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: hoş geldin indirimi kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Evde huzurla, yolda güvenle. İşte.

Bakın şimdi birçoğunuza özellikle 35 yaş üstüne çok yakın gelecek bir ruh halinden bahsedeceğim. Çok önemli, dünyanın en tanınan psikologlarından birinin bir teorisine göre insanlar olgunlaştıkça ve zamanın farkına vardıkça enerjilerini yüzeysel, sosyal etkileşimlere ve karmaşık ortamlara harcamaktan vazgeçiyorlar. O yüzden birçoğumuza 35'ten sonra gelen şu artık çok kalabalık içerisinde olmak, çok sosyalleşmek anlamlı gelmiyor, yalnız daha iyi hissediyorum ruh hali var ya, işte bunun çok güzel bir şekilde açıklandığını görüyoruz. Yaşadığımız bu ruh hali, bu duygusal durum çok normal bir gelişim süreci. Sakın kendinizi asosyal olarak nitelendirmeyin.

0: olacaksın.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
2: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

Tüm günün yorgunluğunu da en çok hissettiğiniz şu dakikalarda ruhunuza en iyi gelecek, zihninizi dinlendirecek o keyifli aşk şarkılarını Slow Türk'te dinlemeye devam ediyoruz. Birlikte geçireceğimiz bir saatimiz daha var. Radyolarınızın başında kalın.

0: Türkiye'nin yol haritası.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Türkiye'nin yol haritasında bugünkü durağımız Antalya. El değmemiş doğa parçası olan Antalya, gezilecek yerleri, genç nüfusu, sıcaklığı ve tertemiz denizleriyle adeta görsel şölenle misafirlerini karşılıyor. Özellikle yaz tatillerinde birçok yabancı nüfusa misafirlik yapan bu turistik şehirde güzel ve keyifli bir tatil geçireceğinize emin olun. Mavi bayrakla onlarca masmavi plajıyla, Toros dağlarının yemyeşil ormanlarını, Akdeniz'in tertemiz sularıyla buluşturan bir tatil cenneti olan Akdeniz'in incisi, meşhur koyları, otelleri, şelaleleriyle

0: sualtı zenginliklerini görmeden Antalya'dan ayrılmayın. Paha biçilemez tarihi hazinelerle dolu tatil cenneti olan bu şehirde keyifli yolculuklar.
1: Türkiye'nin yol haritası. En güvenilir

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Üç boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara, her eve her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Bir mutlu.

0: Bell.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam.
3: Slow Türk her zaman seninle. facebook.com/slowturkradio, Instagram Slow Türk Radyo'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa. Slow Türk. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bu sıcak günde de mesai saatlerinin üstesinden gelebilen herkese tebrikler diyelim. Şimdi keyifle, dinlenceyle geçireceğiniz bir akşam başlıyor. Tabii öncelikle bir de eve dönüş trafiği var önünüzde. Yollarda olanlara iyi yolculuklar, hala çalışanlara kolaylıklar ve herkese keyifli akşamlar diliyorum. Programımızın son bölümü başlamışken.

0: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Büyünlünün

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Kamu spotu. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yılın ikinci yarısındayız, hatta sona doğru epey yaklaştık. Yılbaşından bu yana trafik cezalarına epey ağır yeni kurallar geldiğini biliyoruz. Cezaların ağırlaştırıldığını biliyoruz. Hep suçların, trafik suçlarının hafifleyeceğini umuyoruz demiştik. Öyle de olmuş. Yılın sonuna doğru ilerlerken bu konuyla ilgili raporlar alınmış sevgili dinleyiciler ve özellikle trafikte şiddete gelen bu ağır cezalar sonucunda olayların %51.6, yani yarı yarıya azaldığı açıklanmış yapılan değerlendirmeler sonucunda. O yüzden bu ağır cezaların meyvelerini topluyoruz diyebiliriz.
1: Bu

0: Yası. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.508, çeyrek altını 11.036 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında İncirli Büyükçekmece, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Altınşehir, Hastal Seyrantepe, Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa hattı istikametinde etkili aksi yönde akıcı devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette de seyir hızı düşük ilerliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

yemekten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında. Bir mutlu.

asil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

bugünkü programın da sonundayız. Hepiniz için huzurla, keyifle, dinlenceyle geçecek bir akşam diliyorum ki yine aynı keyifle buluşacağımız yeni bir gün olsun sevgili dinleyiciler. Tabii ki biz yeni günün 15. saatinde buluşacağız. Hafta içi her gün yaptığımız gibi Perşembe gününde de 15'te ben Şeyma Şener tekrar Slow Türk'te olacağım. Şimdilik hoşçakalın.

0: Eklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji Mitsubishi Elektrik Klima Hava Kalite İndeksini sunar.
1: Hep seninle Mitsubishi Elektrik Klima.
2: Bugün bazı illerimizdeki hava kalite indeksi şu şekilde. İstanbul ve Ankara 52 kötü, İzmir 62 hava kirlilik düzeyi yüksek, Trabzon 55 hassas gruplar için sağlıksız ve Diyarbakır 60'la hassas gruplar için sağlıksız seviyelerde seyredecek.
0: Beklentileri gerçeğe dönüştüren teknoloji...

0: kurallarını sunar.
1: Motosiklet sürücüleri akrobatik hareketler yapamaz. Tek tekerlek üzerinde sürüş veya benzeri hareketler trafikte büyük risk oluşturur. Bu tür davranışlar yasaktır. Kurala uymayan sürücüler ağır cezalarla karşılaşabilir.

0: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Reklam.
5: Slow Türk, Kocaeli 94.2, Gebze 91.1, Kayseri 91.0, Trabzon 94.0, Kütahya 98.2 ve Balıkesir 89.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çarşamba akşamından herkese merhabalar, mutlu akşamlar. Haftanın tam ortasındayız. Belki biraz yorulduk, belki biraz koşturduk ama kalbimizde hala güzel şeylere yer var. Şimdi hayatın içinden gelen hikayelerle, aşkla, sevgiyle ve en güzel duygularla dolu şarkılar eşliğinde birlikteyiz. Bazen bir şarkı geçmişten bir anıyı getirir, bazen de yarına umut olur. Gönlünüzde ne varsa bu akşam da burada onun karşılığı olsun. Slow Türk'te Selim Altın'la Yol şarkıları başlıyor. Şimdi bir açılış şarkısı.

Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Hayat değişiyor, evler akıllanıyor, şehirler dönüşüyor, teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend, bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sabahsız. Parafın katkılarıyla.
1: Piyasaların 5 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.11 değer kazancıyla 13.703 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.57, euro 54.97'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.508, çeyrek altın 11.036 liradan alıcı buldu.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Topkapı Beylikdüzü, Ok Meydanı Zincirli Kuyu, Bahçeşehir Altınşehir, Hassal Seyrantepe güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir Ümraniye çevresi ağır ilerliyor. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Hastası istikametinde etkili. Aksi yönde her iki köprüde akıcı seyrediyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin
3: bankası Akbank.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
12: Kredi. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

Saatler ilerliyor. Çarşamba akşamının huzuru biraz daha kendini hissettiriyor. Günün telaşını geride bırakıp kalbimizin sesini dinleme zamanı şimdi. Kimi için bir özlem, kimi için bir kavuşma, kimi içinse yeniden başlamanın heyecanı. Her duygunun bir şarkısı var. Sevginin, aşkın ve güzel anların eşlik ettiği bu özel saatlerde Slow Türk'le sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. 19. saatin son dakikaları artık. Birkaç güzel şarkı daha. Birazdan yeni saatte ben Selim Altın tekrardan sizlerleyim.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çarşamba akşamında haftanın en güzel yerine geldik. Bir yanımız geçmişte kalan güzel anılarda, bir yanımız yarınlara dair umutlarda, aşkın en saf halini, sevginin en sıcak dokunuşunu ve mutluluğun küçük ama değerli anılarını şarkılarla paylaşmaya devam ediyoruz. Belki bugün birinin gülümsemesine sebep oluruz, belki bir kalbe dokunuruz. Çünkü bazı şarkılar sadece dinlenmez, o şarkı dinlerken kalpte hissedilir. Böyle kalpte hissedilen şarkıları 20. saatte ben Selim Altın sizlere çalmaya devam edeceğim. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz var, sizler de yayınıma hoş geldiniz.

Slowtürk her zaman seninle. facebook.com/slowtürkradio, Instagram slowtürkradio'dan takip et, iOS ve Android uygulamalarımızı indir. Slow müziğin keyfini her an, her yerde yaşa.

Hafta ortası çarşamba akşamında sizler için güzel şarkılar seçtiğimi düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir ama artık benim için veda vakti. Ben Selim Altın, bu akşamlık benden bu kadar. Yarın aynı saatte yani 19'da görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın ve tabii ki mutlu kalın.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Kamu spotu.
1: Türkiye'nin başarılı gençleri okumak istiyor. Ama her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Onlar okumak istiyor. Okutmak ister misin? Türk Eğitim Vakfı tev.org.tr

0: kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
1: bak televizyona
2: hep bu sonla biterdi.
1: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
1: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
3: Yaşasın.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemi de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. Lösev tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Acıtır gibi severek ve Can Ozan geride bıraktığımız isimde Slow Türk'ten, Aşkın Frekansı'ndan herkese merhabalar, iyi geceler. Umarım iyisinizdir, umarım hepimiz için güzel bir gece olur. Haluk Sarıtaş ben, yine her çarşamba gecesi olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca sevdiğiniz şarkıların yanı sıra sizlerin göndereceği sesli mesajlarla da yanı başınızda olacağım. Keyifli dakikalar.

Slow Türk'te artık istek hattımız devrede. Yapmanız gerekense çok basit. 549-659-6600'a sesli mesaj gönderin. Sizler de bu çarşamba gecesine şarkınızı bırakın.

0: Mustafa Sandal ve benim de sevdiğim şarkılarından bir tanesi Neredesin radyonuz saydı. Slow Trip'te istek hattımız devreye girdi. Gecenin ilk durağı Antalya.
1: Haluk Bey merhaba, iyi yayınlar. Adana'dan Tuğçe ben. O hiçbir zaman radyo dinlemez. Denk gelirse de genellikle değiştirir ama belki bir gün duyar, dinlemek ister diye ben hep şansımı deneyeceğim. Mela Bedel'den iki tas çorba şarkısını Antalya'dan Ozan'a armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum Ozan.

0: Blok 3 ve o sevilen şarkılarından bir tanesi. Sebebi Yar radyonun sahibi Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Murat, mikrofon sende.
1: Haluk abi iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Murat. Senden bu gece Emre Aydın'dan Belki Bir Gün Özlersin şarkısını Tim Slow Türk çalışanları ve dinleyenleri için istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum abi, iyi yayınlar.

0: Emre Aydın ve o sevilen slow şarkılarından bir tanesi. Belki bir gün özlersin Slow Türk'teydi. Kalbinize, ruhunuza dokunan şarkıları sizler seçiyorsunuz. Biz de gecenin bu saatinde çalıyoruz.
1: İyi geceler Haluk Bey. Şebnem Ferah, Sil Baştan çalabilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Hoşça kalın. İyi yayınlar.

0: Yıl 2001 Perdeler isimli albümünün en sevilen slow şarkılarından bir tanesi. Hiç kuşku yok ki Sil Baştan ve Şebnem Ferah Slow Türk'teydi. Aşkın frekansında bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Haluk Bey hoş geldiniz, hayırlı geceler. Yalnız taksici Tahir, sizden bugün bencillik yapacağım. Sadece kendim için istiyorum. Gitme bu gece, kal yanımda. Herkese mutlu geceler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Daha da anlamlı hale getiren şarkılardan bir tanesi, hatta gitme dediğiniz her kim varsa bu şarkı onlar için de gelmiş olsun. Slow Türk'te sesli mesajlar devam ediyor. Nilüfer istekleri var, dinleyelim.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben canımdan çok sevdiğim oğlum İbrahim için Nilüfer'den Kartaneleri şarkısını istiyorum. Canımdan çok seviyorum seni canım oğlum. Sen benim her şeyimsin bir tanem. Seni çok özledim anneciğim. En kısa zamanda kavuşacağız inşallah canım oğlum.
2: İyi geceler. Samsun'dan kasım.

0: Keremcem nerelere gideyimle Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda artık bir Sezen Aksu çalma vakti geldi bence.
1: Merhaba, Güney Sudan'dan selamlar. Eşim Suzan ve oğlum Yiğit Atay için Sezen Aksu'dan Son Bakışı istiyorum. Türkiye'deki herkese çok selamlarımı iletiyorum. İyi geceler, iyi yayınlar.

0: Bir zamanların minik serçesi, şimdilerin kraliçesi. Sezen Aksu Son Bakış'ta Slow Türk'teydi. Sesli mesajlar tüm hızıyla devam ediyor. Samimi, içten duygularla mesajlar gönderiyorsunuz. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi.
1: İyi geceler, kolay gelsin, iyi yayınlar. Yeni evli çiftiz. Eşim çay demlemeye gitti. Balkonda sizi dinliyorduk. Ona sürpriz yapacağım. Bizim için Can Ozan'dan Seni Gördüğüm An çalabilir misiniz? İyi yayınlar dilerim.

0: Selin ve Can Ozan işbirliği Seni Gördüğüm An Slow Trip'teydi. Sesli mesajlarda Ayna grubu isteği var. Hemen dinleyicimize kulak verelim.
1: Merhabalar. Dinleyen tüm herkese iyi geceler diliyorum ilk öncelikle. Ayna grubundan Mimoza şarkısını çalmanızı rica edeceğim. Bu ikimizin şarkısı. Bu şarkı benden kız arkadaşım Özge'ye gelsin. Seni çok seviyorum.

0: bir yıldız kaydı.
1: Bu yılın en sevilen cover şarkılarından bir tanesi oldu. Afra'dan bahsediyorum. Adı İntikam'dı. Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda gecenin bu saatinde şehir şehir gezmeye devam ediyoruz. Bu kez neredeyiz? Adana'dayız.
2: İyi geceler Haluk Bey. Adana'dan Ülkü ben. Rica etsem Gökhan Türkmen yol arkadaşımı çalabilir misiniz? Teşekkür ederim. İyi yayınlar.

Haluk abi merhabalar, İzmir'den selamlar. İstek parçada bulunacaktım, eğer vakit kalırsa çalarsan çok sevinirim. Alem için isteyeceğim abi, Fatma Ceylan ve Mehmet Ceylan için. Parçayı sana bırakıyorum abi, bu özel parça, onlara hediye etmek istiyorum parçayı. Şimdiden çok teşekkür ediyorum Haluk abi sana da. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler Slot.

Slow Türk, İzmir 87.7, Adana 94.2, Antalya 100.9, Bursa 102.6, Erzurum 95.0, Eskişehir 101.0, Gaziantep 96.6 frekanslarında yeniden iletimdedir.

0: Aylar önce ilk kez Slow Türk'te duyduğunuz bir şarkıydı. Şimdilerinde en çok istenen parçalarından bir tanesi oldu. Mebrure Değilim'le radyonuzdaydı. Slow Türk'te bakalım sıradaki dinleyicimiz hangi şarkı istemiş?
1: Merhaba Haluk Bey. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. Sizden Barış Akarsu'dan Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş parçasını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kolay gelsin.
0: Barış Akarsu az önce çalmıştık ama ben size bu şarkının orijinal versiyonunu dinleteyim. Üç Hürel, Bir Sevmek Bin Defa Ölmek Demekmiş. Slow Türk'te sizlerle. Dinle ve keyfini çıkar Türkiye.

0: Popüler müziğin hiç kuşku yok ki en başarılı kadın vokallerinden bir tanesi. Hande Yener'den bahsediyorum. Acı Veriyor'la Slow Türk'teydi. Sesli mesajlarda bakalım sıradaki istek hangi parça için?
1: Merhabalar. Can Ozan'dan Toprak Yağmur'a şarkısını sevgili karım için istiyorum. İyi yayınlar.

0: 1994 yılında A Acayipsin isimli albümle başarısını iyice tavan yapan isimlerden bir tanesi. Tarkan Slow Türk'teydi. Aşkı yaşamaya ve yaşatmaya sizlerin mesajlarıyla devam ediyoruz.
1: İyi akşamlar sevgili Slow Türk dinleyicileri. Sıradaki şarkıyı çok sevdiğim karım Serap için istiyorum.
2: Abi merhabalar, iyi yayınlar, iyi geceler. Ben Murat. Koray Avcı'dan Sen parçasını yanımdan çok sevdiğim Tuğba'ma ve bütün dinleyicilere armağan ediyorum. Tekrar iyi geceler.

0: sevgilinize, eşinize armağan edebileceğiniz en güzel aşk şarkılarından bir tanesi. Koray Avcı, Senle Slow Türk'teydi. Sesim Esen Şar'da, bu kez Şanlıurfa'dayız.
1: İyi geceler Haluk abi, Şanlıurfa'dan Gökhan ben. Bugün sevdiceğimle tanışmamızın birinci yıl dönümü. Onu bir kez daha sevdiğimi sizlerin huzurunda söylemek istedim. Eda, seni çok ama çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Buradan sevdiğimin şehri Samsun'a da selamlarımı iletiyorum. Sıradaki şarkı önce sevdiceğime, sonra tüm Slow Türk ailesine gelsin. İyi geceler, iyi yayınlar Haluk abi.

0: Birbirinden güzel şarkılar isteyip birbirinden güzel mesajlar gönderdiniz. Sesinize, yüreğinize sağlık. İyi ki varsınız Slow Türk ailesi. Artık veda vaktim geldi ama gecenin son mesajlarına bir göz atalım.
1: Herkese merhabalar. Öncelikle iyi yayınlar dilerim. Berk Baysal'dan Aşığınım Yar parçasını, aşık olduğum, çok özlediğim, her şeyine hasret kaldığım adama göndermek istiyorum. Seni her geçen günden daha da fazla özlüyorum. Şu an beni dinlediğini biliyorum. Yüzünde oluşan her bir tebessüm yakından görmeyi çok özledim. Seni çok seviyorum. İyi dinlemeler sevgilim.
2: Haluk Bey iyi yayınlar. Ben Şule. Ayla Çelik Kırmızı şarkısını rica edeceğim sizden. Çalarsanız çok mutlu olurum. Bu şarkıyı yarım kalmayı asla hak etmediğimiz sevdama göndermek istiyorum. Ve yarım kaldığınız için çok üzülüyorum. Ben ona çok gerçek bir sevgiyle bağlıyım. Ve onu çok özledim. İyi geceler.
3: Edirne Keşan'dan selamlar. İyi akşamlar. Orkun kardeşimizin doğum gününü kutlar. Sevdikleriyle mutlu uzunlu seneler dileriz. Bu şarkı bizden ona gelsin.
4: İyi yayınlar. Ben Kütahya'dan Hatice. Sıradaki şarkı Hayatımın Anlamı, ömrümün sahibi olan canım eşime gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm.
5: İyi geceler, iyi yayınlar. Her zaman, her koşulda, her şekilde yanımda olan, beni hiç yalnız bırakmayan, bu hayatta herkesten daha çok sevdiğim canım abim İbrahim için Mabel Matiz Fırtınadayım şarkısını çalarsanız çok mutlu olurum. Canım abim, seni çok seviyorum. Sen iyi ki benim abimsin ve seni çok özledim.
0: Haluk Sarıtaş ben gündüz aynı saatte 11'de tekrar Slow Türk'te buluşmak dileğiyle. İyi geceler herkese. Hoşçakalın.